0: tat wagamba ko ijora be munuko osobole kikirira aba batasomere
1: ate uno muremo kose nkuma nyira bantu be yonge iro kusho
0: otyo
1: kandi reke nanye nkomba irindi hagata kama babi asigarao yolo irabisike ira ati genzire mumbaza watu genzire ati sazine yola kwa hiyote genzire ati mkubanja
0: ii
1: mkwezi kwa watu yiko zere
0: ati
1: asige ira kubanja
0: ok
1: ati ako kakwisi ni obowa akare sili kutikibazia na nyowa li nyowe nuku nune vya unyona kuye vya anja mubo kumuha ukubo umusungile muno umuine kano muimile kimu habu ukuba singo mu tanda ime kuba uchiminizi ukiribu uhaji ukagende yo kubano utirono kutia abo akorike anga kutawamu mzayi
0: yee kari aha yee tat kubale kuliza
2: kubale zina engineer kwa kiyo ya mabani
0: motio
2: ama zima gari wakubomu haire akuba kujogere nafanyire nti ngwa abakaba yakaba hakana bakuleta sodomi bateka mwe kweri osomere osomere kumo
0: otamuhera kimu
2: ndeka kitu ine jinyote tugamba gataka
0: ee
2: ine jinyote tugamba yobuma kukozere kubyo mukolege kurungi oro kandi ungena ngarukire nyima wewe
0: ndogamba wewe
2: omutima ni guhiema Arikaba ingini ya kiyo ya mavale kambe mpulizi kandu otura izi hamuro hei nini leitu kandu kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
0: Esa de esa de ella.